0: Peygamber hasta zincimi mi bir kasın zincimi istemek. Forçet izim fattı bu salonda anın on zim. Burcam astamal, meme yastamal gamuri.
1: Hit to remember. Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson. Da Radio Gibson.